Faribamam, faribamat, faribamam, faribadat, faribadash, fariftamam, fariftamam, faribamash, faribamam, faribamat, faribamam.